İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, Dan.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yoğunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırıp nasakım kapıcayın çakı sizi. Bela kıda hap çay hoş bu kirliğe de çirki. Haydi kırıp haydi.
2: La bela çirir anı mı hapçayı. Kırıysa bir gıhı gıhı.
3: La ya çirivi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ete zhukha. Şuf şunur.

gezim alem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kametji reyhana hafif, veyran ezim alem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kametji reyhana kraç, veyran ezim alem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim alem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim harap.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kıraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

ateşi mi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aş. Kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu. Esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişi. Gerekem gelip. Bir kevne bir.

Ey evina dili min, roniya çavi min, min biriya tekinde, kes kuş suru deramın.

Amr Ecava. Bakın ya dediler abi işaret edesler. Düşüme dedi dersim acelil, düşüme dersim acorim. Ne dişe ederim, sen evre kamrın üstünü yeke kurmaca, yeke aceme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacı idi Türkiye mi diye ki benzer abi çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeje ne kandile. Gerdemler acı da kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı Türkiye mi nefes ey huavi dina barış gülya. Mesela kudar tavan dedi kim Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdin ey kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin. Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yavşanın akıya alıkı makin rıkı vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel vaydel akhlele arabe misur rası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rası metek mine aziz şümin ucem yandacı id acem emdiye kapın zira ve çöpün zireci porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kut ya hiyalo

Hapsalemi tamam ede heşir abdaleri deri mana bavetim gelo vesmin emre de sehvavetin ağır resul ya. Bu sefer kadar tavanı dikim ramişana gildi megulü ya nabe Muhammed.

0: rouge, je vois rouge. Non, non, non.
1: Konuş oğlum.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!